0: Özbeğinin özü kızıl dedi, özlerimiz özü kızıl dedi.
1: Bir gün bütün futbol bol yaptı. Kaysın bir komanda oynayıp, Portugal'ya mı da bilmiyim ben. Bir tanesi Varatan'ın alaki tepesi var orada işte. Ne dedi şunun tepesini. Ştange dedi mi? Oşanı tane de gül top duramadı da. Tekmesi hep kırp etti oldu.
0: Yani o setkanı yırtı var aman dedi özüce. Meşe top çizildi üstü türüp de özü. Yerge çıkıp asayan golüdü o. Yani özüce ben şimdi az setkanı yırtı var aman hazır dedi şekeriydi.
1: Ne kadar kuş bilen şimdi tep oldu ayak. Not olarak hep bana bilmiyim ben. Koptu ne kadar aylanı et diyor. Mirza Hakim Bakan dediler. Ana halas. Bu yerden gol uğranmaz. Lekin en gözü katta mahara dedi.

0: Çüngen çündü.
1: Çünbe gençe.
0: Ungeyem çüntür varams.
2: Vasiyat. Nabiram. Agar da hozir ovozimni eshitayotgan bo'lsang, metanga borchi. Navbatim keldimikan?
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varams.
2: Vasiyat. Nabiram. Agar da hozir ovozimni eshitayotgan bo'lsang, metanga borchi. Navbatim keldimikan?
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatandan, vatandan ayırmasın.
1: Oriyat donoda reklama.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Narxlar gravitatsiyasi. Endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atiga 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
4: CA Store.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatandan, vatandan ayırmasın.
1: Donolar söyleydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat va eslatmalar qalblarga yaxshi ta'sir qilib, o'rnashishi va tezroq qabul qilinishi uchun qayta-qayta takrorlanishi lozim. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy ega bo'ling. Batafsil ma'lumot yoki 1090 lisenziyalangan. Oriyat dono. O'zbekistonda

0: باي، السلام عليكم.
1: مرات صافي ماسا
2: كم؟
1: مرات صافي
2: يوك
0: يوك ناطور
2: سلامت بولين. WTA reytingida eng yuqori va eng mashhur tennischilardan biri bo'lgan.
0: Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Allo. Yo'q, ulanmadilar. Yana bir bor. Allo.
1: Allo.
0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Mariya Sharapova.
0: Ha, yashang. Kimsiz?
1: 4656 Baxtiyor ota Xivadan.
0: Yashang. 4656 Baxtiyor ota Xivadan. Xo'p.
2: Mariya Sharapova edi.
0: Ha, javob yangradi. Keyingi sizdanmi?
2: Mayli. Xo'sh. Bu o't aster oilasiga kiruvchi ko'p yillik o'simlik bo'lib, ildiz poyasi va cho'zilgan barglari bilan ajralib turadi. O'simlikning uzunligi 35-40 cm yetishi mumkin. Uning gullari yorqin sariq rangga ega. Diametri 5 cm. Gullash bahorda kech boshlanadi va kuzni boshigacha davom etadi. Ildizi hosil qiluvchi moddalar saraton kasalligini rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan va uning namoyon bo'lish intensivligini pasaytiradigan xususiyatga ega. Davolashda o'simlikning har qanday qismi qatnashishi mumkin. Ammo ildiz tizimi onkologiyaga nisbatan eng samarali hisoblanadi. Uni deyarli hamma yerda uchratish mumkin. Mashhur telefon brendlaridan biri 2013-yilda o'z modellaridan birining foniga uning rasmini qo'ygan. Nima haqida gap ketdi? 71-203-165 elektron belgi oriya dona 1065 lotin yozuv bilan.
0: Sizda reklamani o'tkazib olguncha vaqt bor, undan keyin yana bitta qo'shiq, keyin qaytamiz.
3: Oriya donoda reklama.

hayalin kayda yürüsen ayda ay kaçan geçemindi bir yana sen va kızgandasan leken tanasan

Hicran yürek bağrım çakkan künü çakkan künü kolu kollarından çıkan künü çıkan künü alıs gitti hiç yetmedim kolum çözdüm.

0: Olmaz. Unutma gün gül yüzüm iltimas. Son gübara otum kim senden iltimas. Unutma gün hiç kaçan hop mu canım.
1: Tun kezaman yalqız. Boshim uzra ko'k elar qorini. Na bir sharpa tasalli. Na bir shtir taskindir. Ko'z tekkanga o'xshaydi oyga bu kecha. Tun qizg'anchiq malak. Quyoshni yerga ko'mib yashirding ayt ul oyni qayon.

Sevmedin sen dili taşım Dilimge çöktü kurgaşım Kızımdan taştı kız yaşım